Malade Mozula, malade Mozula, mozi mozuka nunya onya, kane kono koma pae, mnye kono koma pae, bomarona mozule yo, mozuma nyimome mome.